kırmızı çölüküm. Ama zepimize yigalim. Fakit kafakay makkı yigalim. Ni dai ti ni lali putai putai khuching e pha la kui ti ga khu tsu ma hiu li ti dai nge mu to ma hiu ti dai ga la se tsi se ta pa ma kai ya za ga ga Şüşe fıtası kalı hanifime gacı. Hanif hakayı.